0: İstanbul. İstanbul.
1: Basel ve çevresinin Türkçe yayını İstanbul. İstanbul.
2: Müzik, söyleşi ve güncel konulardan oluşan kahkaha dolu sohbetlerle her perşembe akşamı 8 ile 9 arası Radyo X'te.
0: İstanbul. İstanbul.

0: Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan hip

0: İstanbul başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Radyo X'te İstanbul programında
1: canlı yayındayız.
0: Bugün stüdyoda da
1: 3 kişiyiz. Ama bir sürpriz var.
0: Evet, bir sürpriz var. Sen söylemek ister misin?
1: Tabii ki. Yeni stüdyoda konuğumuz Berk. Belki de yakın zamanda aramıza katılacak. Onu da stüdyoya bugün davet etmiş olduk.
0: Evet, tanışmış olduk kendisiyle. Hemen stüdyoya da geldi ayağının tozuyla. Merhaba.
2: Merhabalar. Hemen buradayım, evet.
0: Hoş geldin. Bayağıdır yayında yoktum ben.
1: Evet, sen bayağıdır
0: hastalıktır,
1: Türkiye'dir,
0: Türkiye'ye gittim,
1: budur
0: geldim
1: derken geçmişler olsun, hoş geldin.
0: Teşekkür. Özlemişim ama o stüdyoyu.
1: Özlemez misin?
0: Evet. Bayağı bir zaman
1: oldu. Sen seversin stüdyoyu.
0: Bir aydan fazla oldu galiba.
1: Evet. Gelmeyelim. Aynen. En son biz Duygu'yla canlı yayın yaptık. Sen o zaman hastaydın işte.
0: Evet.
1: İstek parçalar günümüz. Pek de sevildi o istek parça günümüz.
0: Oh, süper.
1: Evet, yani onu bir tekrarlarız zaten yakın
0: Hatta
1: zamanda.
0: Hatta az önce konuşuyorduk, sen de bir istek parçada bulmuşsun, evet, galiba. Hangi parça istemiştin?
2: Canlı gördüğüm istek parçamda multitap battaniyem istemiştim.
0: Battaniyem, ama yine bugün multitap çalacağız ama G. Çünkü ben G'yi çok seviyorum.
2: Peki.
0: 2000 bayağı eski şarkılar.
1: Evet evet, ama multitap zaten çok eski bir grup.
0: Dağıldı
1: değil
0: mı?
2: Alay haberim yok son durumundan.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Ben zaten
0: birazdan bakarım,
1: çok nadir takip ediyorum. Aynen.
0: Bu arada ben en son yayına geldiğim zaman yayından çıktığımda karanlık oluyordu. Artık karanlık olmayacak galiba.
1: Hava 9'da kararıyor. Aynen, biz çıkacağız ve yeni kararıyor. Yani gün böyle yavaş yavaş eteğini indirecek.
0: Girerken de karanlık oluyordu. O da gitti. Evet. Demek ki artık
1: yaz geldi.
0: İşte en sevdiğim zamanlar aslında yayınlar falan. Evet. Çünkü insanın canı sıkılıyor ya. Böyle çıktığı zaman karanlık, soğuk,
1: evet,
0: rüzgar.
1: Buz yani, buz.
0: Bir de sen üşüyorsun.
1: Ben evet. Şu anda da üşüyorum zaten. Ya yani Mart. Şu anda Mayıs'ta değiliz, Mart'tayız.
0: Değerli hemen bazen. Şarkıyla başlayalım.
1: Başlayalım efendim. Island Man mi çalacağız?
0: Island Man ve Jacob Grovich'ten Kara Toprak geliyor. Hemen ardından ise Multitap'tan dinleyeceğiz. G.

böyle tetik bu etekle dolaşma dedim ve bir tek beni dinlemedin. Çimler uzadı git onları geç. Yine ters anladın dediğimi, yukarı çektin iyice acı eşiğimi, yok

0: Saatlerimiz 20.12. Multitap'tan dinledik ki benim çok eski zamanlarıma geri götürdü bu şarkı. 2011-2012 yıllarında bu şarkıyı çok dinliyordum ve severek dinliyordum. Bir de böyle söylemesi falan da keyifli.
1: İstanbul'dan yeni mi gelmiştin o zaman?
0: Evet İstanbul'dan yeni gelmiştim ama bu şarkı daha eski bence. 2009-2010 falan olabilir.
1: Bence de şarkıları bayağı eski.
0: Bakmadık ya bu arada Multitap'a. Evet. Bakacağız dedik ama.
1: Evet ama bakarız şimdi tamam. Birazdan.
0: Duyurularım var mı?
1: Var. Önce hatırlatayım dinleyicilerimize. Eylem Aktaş konserinin biletlerini veriyoruz biliyorsunuz. 25'inde Basel'de konser. Bir dakika Basel'de ama nerede olduğunu tam... Steinforstadt 55 numarada.
0: Orada bir kulüp mü var?
1: Sahal. Aynen,
0: okay.
1: Sahal'de ama ben bilmiyorum Sahal'i.
0: Tamam, Sahal'i biliyorum evet. Aha, orada.
1: Eskiden sinema mıydı orası?
0: Evet.
1: Ha tamam. Şimdi hatırladım. Şimdi anladım neresi olduğunu. Eylem Aktaş konseri orada olacak 25 Mayıs'ta ve biz de biletlerini veriyoruz. 2 kişilik, 2x2 yani toplamda 4 kişi. Lik bilet veriyoruz. O yüzden Instagram'da bizi takip edin. Ayın 20'sine kadar, 20 Mayıs'a kadar sevdiğinizi, konsere gelmek istediğiniz kişileri etiketleyin. Ve tabii ki postumuzu likelamayı unutmayın.
0: Sana çok kritik bir sorum var.
1: Buyurun.
0: Bir kişi birden fazla yorum yaparsa kazanma şansı artıyor mu?
1: Artıyor tabii.
0: Gerçekten
1: ki.
0: Mi?
1: Tabii ki.
2: Ben bugüne kadar çekilişlerde hep onları elemiştim.
1: Onur'dan dev itiraf. Çünkü çekiliş postlarını ben hazırlıyorum. Onur çekilişi yapıyor.
0: Tamam bundan sonra eklerim. Gerçekten tabii. Bu hep kafamda soru işaretiydi de yani.
1: Birden fazla kese herkes katılır ya. Ne olacak ki? Güzel bir şey yani.
0: Tamam haklısın canım evet.
1: Evet yani birden fazla sevdiğinizi aynı postta etiketlemeyin ama ayrı ayrı postlarda etiketleyin.
0: O ne demek ya ayrı? Ha şey yani bir yorumda değil yani. Aynen. Bir yorumda bir tane değil. Ha, post değil farklı yorumlar
1: evet.
0: Yapması
1: evet.
0: Lazım.
1: Evet farklı yorumlar yapın. Sevdiğinizi etiketleyin. Konsere gidin. Sevmediğinizle konserde zaten ne işiniz var?
0: Bu arada... bu konserin ilanını biz yaptık. Hı hı. En azından bana kendi kişisel hesabıma 5 tane falan mesaj geldi. Eşimden, dostumdan bilet soran. Dedim yani çekilişe katılın.
1: Ya,
0: gerçekten çok fazla talep var galiba.
1: Evet ama zaten Hatırla Sevgili şarkısı yani Hatırla Sevgili'nin dizisinin müziklerini yaptığı için aslında bayağı meşhur. Ama onun dışında da sesi de kadife gibi olduğu için... Onların dışında da çok meşhur. Hem de arkasında çalan müzisyenler de bayağı ünlü müzisyenler. Yani İstanbul'da bu müzisyenleri bir caz bara gittiğinizde dinlersiniz. O yüzden bu da ayrıca bir fırsat. Yani sadece Eylem Aktaş değil, aynı zamanda Engin Arslan, Ertan Tekin, Cem Tuncer, Edis Hafızoğlu bu isimleri dinlemek için de çok önemli fırsat bu fırsat. O yüzden kaçırmayın derim size. Birinci duyurum buydu. Çekilişimiz 20'sinde haftaya çarşamba son. Akşam büyük ihtimalle kazananları duyururuz. 4 adet bilet veriyoruz. Instagram'ımızı takip edin. İstanbul.
0: 2x2. Şarkıyla devam edelim.
1: Edelim efendim.
0: Sıradaki şarkı Benim Memleketime Gelsin. Balıkesir. Birsent Ezer'den dinleyeceğiz. Çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Hatta Birsent Ezer'in en sevdiğim şarkısı olabilir. Hı hı. Daha sonra ise Flört'ten gelecek. Seni Çok Özledim. Bu da Anneme Gelsin. Balıkesir'le beraber. Ya. Ve Birsent Ezer'den dinliyoruz. Balıkesir.

0: Saatlerimiz 20.23.
1: İlk yarıyı neredeyse bitirmek üzereyiz değil mi?
0: Evet, Mercan dede girdi birden böyle. Uhrevi bir ortam oldu.
1: Biraz Berk'i tanıyalım ya. Berk, sen bize anlattın ama dinleyicilerimize de biraz anlat. Yenisin daha buralarda.
2: Evet, hala yeni sayılırım. Hala

0: Çöp atma günlerini karıştırıyorum. Kartonla kağıtları nasıl ayırtacağım hala bilmiyorum. O seviyedeyim. 1,5 yıl oldu. 2 yıla doğru yaklaştım. Bir mücadele içerisindeyim hala.
1: Onların da hepsi zamanla öğreniliyor. Ama yani hala bizim için de çöp ayırmak büyük dert. Benim için en azından.
2: Evet, ben ceza falan yiyorum.
1: Evet, Onur ceza yiyor mesela.
0: Hep merak etmişimdir. Nasıl yakalanıyor? Nasıl fark ettiler mesela senin ceza yemene sebep olacak şeyi?
2: Şimdi ben bizim sokakta arabayı park etmiştim. Arabanın da hemen arkasında işte halka açık olan çöp kutusu var. Public bin. Arabada da çocuğun bir gün önceden kalan bezi vardı. Ama arabada değiştirmiştik. Yani evde değiştirmemiştik o bezi. Ondan sonra o bezi arabaya binince baktım bir böyle koku var. Sabahın 6'sı. Gerçekten 6.30 falandı. Aldım o bezi, çıkardım. Arkadaki çöpe attım. Hemen 2 tane memur bitti yanımda. Kimlikleri gösterdiler.
0: Suçüstü direkt.
2: Suçüstü ama bence suç falan değil. Yani o, ben evden bir çöp getirip oraya atmadım. Orası public çöp kutusu. Bence atabilirim. Ama
1: Leon, deniz de dışarıda yediğini zaten oraya.
2: Yani itiraz vesaire ettim. Ondan sonra işte baktım şey olmuyor. Bir tanesi de Türkçe konuşmaya başladı. Daha sonra bana şey dedi. Yani çok fazla itiraz etme dedi işte. Yani öde dedi. İtiraz edeceksen dedi, mektupla edersin dedi. Ben de tamam dedim, yaz dedim cezayı. İşte yazdı 150 frank mı ne? Aldım cezayı. Ödemeden önce itiraz dilekçesi yazdım, gönderdim. Bir hafta sonra falan o bana ceza yazan adam aradı beni. Ve beni tehdit etti telefonda. Açık açık. Böyle şey dedi yani. Bak işte sen buraya yeni gelmişsin, belli kuralları bilmiyorsun. Dedim hayır, ben 10 yıldır burada oturuyorum dedim. İşte dedi yani böyle böyle de bak hala B oturumum var dedi. İleride dedi C'ye de vatandaşlığa geçmek istediğinde dedi. Bu olay dedi karşına çıkar dedi. Bu olay problem olur dedi. Bence sen itirazını geri al falan dedi. Dedim yani ben itiraz ettim. İtiraz ettiğime karşı siz mi beni arıyorsunuz dedim. Evet dedi, biz de sizin itirazınızı kabul etmeyeceğiz dedi.
1: Ve itirazı da aynı yere ediyorsun. Aynı adama
2: ediyorsun. Böyle saçmalık mı olur dedim. Ya, dedim,
1: ya adamın üstü yok.
2: Ben dedim ben o çöp kutusuna herhangi bir şekilde kendi kişisel işlerim için, yani tabii ki bez attım ama suistimal etmedim.
1: Feldberg Strasse'ye bir çıksın görsün bence.
2: Ya adama şey dedim, siz dedim önce sokakta zibille yerlerde çöpler var. O yerde çöp atan insanları kovalamıyorsunuz, onları yakalamıyorsunuz. Ben oraya çöp attığım için bana
1: çöpe çöp attığı için ceza yazıyorsun.
2: Ceza
1: mesela
2: yazıyorsunuz. İşte ödettiler bana. Ama gerçekten vatandaş falan olsaydım ödemezdim. Yani en azından itiraz ederdim, kovalardım hakkımı. Ama birazcık da adam beni sindirdi yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben yaklaşık 1 yıl önce bu radyo programını dinlerken bu hikayeyi bir kez daha dinlemiştim.
1: Dinlemişsindir aynen. Çünkü bize çok dokundu bu hikaye.
2: Evet, hala anlatıyoruz.
1: Evet, evet.
2: Ama sonra neler neler olaylar durumunda şarkı arasında anlatırım.
0: Peki. Aynen.
2: Evet, şey duyurum var mı?
1: Duyuruyu şarkıdan sonra yaparız.
2: Tamam. Şimdi geçen sene keşfettiğim şarkılar, daha doğrusu bu tak tak tak bu sene keşfettim.
1: Evet, bunu
2: Cin
1: seviyorsun.
2: Cin geçen sene. İkisi de çok güzel şarkılar bence.
1: Sonsuz
2: Merso
1: araba.
2: Merso Myers'tan dinliyoruz. Tak tak tak, hemen ardındansa İbrahim Sarıpınar'dan Cin Çık.

0: Kadirellez'de yayın da yapamadık.
1: Sağlık olsun be.
0: Evet. Ama Hıdrellez dileklerimizi yerine getirdik. Yani geleneğimizi, ritüelimizi yaptık.
1: Bağladın mı gül ağacına?
0: Gül ağacının altına gömdük dileklerimizi.
1: Gömdünüz. Siz suya atmıyorsunuz. Gerçi Kayseri'de
0: suyu bulmak. Sabah uyandık. Kayseri'de su ne gezer, yanıyor. Ama burada sabah uyandık. Aldık dileklerimizi, getirdik. Rayna attık.
1: Rayna attınız. Ondan okey, tamam, onu
0: sonra hadi arkasında yaptık.
1: Dileklerini sormayacağım tabii ki.
0: Sorsan da söylemem zaten.
1: Yeni duyurularım vardı galiba.
0: Var efendim, duyurularımız her zaman var. Art Bazel'imiz geliyor. Artık Haziran demek. Bazel'imizin en hareketli zamanları demek. Mayıs geçen sene bu zamanlar neler vardı? Eurovision vardı. Futbol
1: evet ya,
0: vardı.
1: Geçen sene neler neler ya.
0: Şimdi Avusturya'da ama hiç bizi ilgilendirmiyor gibi yani. Hiç artık ilgimiz kalmadı Bazel'den
1: gittikten
0: sonra. Ama
1: bayağı protestolar da var.
0: Evet yani doğal olarak normal. Aynen öyle. Yani İsrail'in olması falan filandan dolayı. O yüzden burada da vardı aslında ama yani tabii ki Bazel'in coşkusu kendi içinde böyle büyük bir etkinliği kaldırıyor olmanın coşkusundan dolayı aslında biraz gölgede kaldı. 72 millet de geldi mesela geçen sene Bazel'e. Şimdi de Art Bazel geliyor. Gene 72 milleti ağırlayacak bir etkinliğimiz.
1: Art Bazel hakkında geçen sene de galiba bahsettim ya da daha önceki senelerde evet. Konuştuğumuzda. Böyle duygularım karışık yani. Bir yandan şehrin bir böyle bir çehreye bürünmesi hoşuma gidiyor. Ama aynı zamanda yani sanatın bu kadar ticarete dönüşmesi... Biraz
0: yani bence Art Bazel zaten bakkal, esnaf yani. Tamamıyla esnafa dönüştüren bir şey. Sanatı esnaflaştıran bir şey. Ama Art Bazel'in paralelinde gerçekleşen etkinlikler kesinlikle yakalanması gereken etkinlikler. Ben bu sene yokum ama mutlaka yakalayın diyeceğim etkinlik. Birincisi Bazel Social Club. İkincisi Oh My God Frank ki bizim radyomuz kontribütörlerinden bir tanesi, katılımcılarından bir tanesi. Üçüncüsü de liste Art Fair. Çocuklar aşırı eğleniyor listede mesela. Ve listenin girişleri ücretsiz. Bazel Social Club'ın girişleri ücretsiz. Bazel Social Club bu sene Hoyvage'de olacak. Her yıl yerini değiştiriyor. Bir önceki sene Tommy Faktörü'deydi mesela. Her yıl yerini değiştiriyor. 17-20 Haziran tarihleri arasında Bazel'deyseniz 16'sından itibaren başlar bunlar. Hatta 15'inden itibaren Bazel yavaş yavaş şenlenmeye başlar. Kaçırmayın derim. Müzelerde tabii bunlara hazırlanıyorlar yavaş yavaş. Vitra Design Museum, Almanya'yla Weilam Rhein'la Bazel'in paylaştığı müze. Orada da 20. yüzyılın en önemli tasarımcılarından bir tanesi olan Werner Panton'un 100. yaş günü ve bu çerçevede bir sergi açılıyor. Bu vesileyle sanatçının aslında yani tasarımcının bu zamana kadar ürettiği yani 100 yıllık yaşamı boyunca ürettiği ve aslında tasarım tarihine çok da yerine çok köşe taşı işler bıraktığı bütün o işleri Vitra Design Museum'da görülebilir. 24'ünden itibaren görülecek bu sergi ama eminim Art Bazel zamanında Vitra Design Museum'a giderseniz hem bahçesi çok güzel hem o dev 8 metrelik kaydırak çok güzel. Gidin derim. Onun bahçesinde kendinize güzel bir sosisli ısmarlayın. Orada takılın. Ya içeri müzeye gitmiyorsanız bile kesinlikle paralel etkinlikleri takip ediyor olmak bile, orada olmak bile, iki bira içmek bile çok eğlenceli ya, bence.
1: Vitruvuz'un kendisi bence zaten enteresan bir yer yani.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evin tasarımı.
0: 9'unda onlar binayı yenilediler ve 9'unda açılış partisi yaptılar. Binanın yenilendiği açılış partisini yaptılar. Ona da gidemedim geçen hafta. Fakat yani dediğimiz gibi o kampüs aslında gerçekten insana böyle güzel, kendini özel hissettiren bir yer.
1: Teşekkürler. Ben de başka bir etkinlikten bahsedeceğim.
0: Evet, lütfen, buyurun.
1: Orient Film Express Bazel'de yarın. Yarından sonra cumartesi günü başlıyor. Neyle başlıyor?
0: Elektro Hafız konseriyle.
1: Kardeş Türküler.
0: Aha.
1: Ve Elektro Hafız Kazerne'de Dreizig Jahre mit Kardeş Türküler, mit Kardeş Türküler ve Elektro Hafız konseri. Kardeş Türküler 18'de, Elektro Hafız ise 21'de. Daha sonra ise Kinokoni'de, Kult Kino'da çeşitli film gösterimleri var 24'üne kadar. İşte şimdi bakıyorum önümdeki listeden. Erken Kış var. Başka ne var? Freiheit im Herzen, To a Land Unknown, Riding Hava. Bazel'deki bazı etkinlikler. Geçen sene bayağı bir aslında bu konuya ilgilenmiştik ve hatta bir filme de gitmiştik. Ben çocuk atölyesine de katılmıştım Leon Deniz'le beraber. Ama bu sene çocuk atölyesine geçen haftaydı galiba katılamadık. Ama Basel'deki etkinlikleri oeff.org sitesinden takip edebilirsiniz. Biz de sosyal medyada zaten paylaşacağız etkinlik posterini. Orada da görebilirsiniz. Kardeş Türküler dinlemek istiyorsanız, Elektro Hafız dinlemek istiyorsanız 16 Mayıs Cumartesi günü Kazerne'de olun.
0: Konserleri yakalayın. Ne çalacaksın Onur bize?
1: Engin'den Kiosk Yüksel, Köln'den gelen bir ses. Seviyorum ya Engin'de böyle tatlı.
0: Geçen hafta da konseri vardı Basel'de.
1: Gidemedik ya.
0: Gidemedik ama bilet verdik. Verdiğimiz dinleyicimiz gitti konsere.
1: Hemen ardından ise Elif Çağlar'dan gelecek
0: Teselli.
1: Teselli ve Engin Kiosk Yüksel.

0: Az önce yanlış bir bilgi vermişim. Kardeş Türküler konser değil.
1: Belgeselmiş.
0: Belgesel. Evet ya. Bunu bildirelim.
1: Evet, şarkımızla devam ediyoruz.

0: İstanbul. Artık son çeyrekteyiz.
1: Artık kapatalım ya. Yeter.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Hava kararmadan.
0: Hava kararmadan biz çıkalım. Bir onun tadını bir yaşayalım.
1: Evet. Haftaya yine buradayız. Sen var mısın?
0: Haftaya buradayız.
1: Ben varım.
0: Büyük ihtimalle ben de varım evet diye hatırlıyorum.
1: Sen var mısın?
2: Ben de varım artık evet.
1: Tamam.
0: Berk de var gördüğünüz gibi.
1: Evet. Kapatıyoruz o zaman yeni.
0: Sezonu yavaş yavaş kapatırken tek tek çoğalıyoruz diyelim.
1: Nova Norda'dan dinliyoruz kapanışta. Kız Kardeşlik şarkısı. Ardından ise Büyük Ev Abluka'dan dinleyeceğiz. Arayan Bulur. 2016, 2015, 2016 Fırtınayt albümünden. Ve daha sonra Light in Babylon'dan dinleyeceğiz. Canım benim. Light in Babylon da geliyor bu arada. Ne zaman geldiğini bilmiyorum ama. Onlar aslında yayınımıza konuk bile alabiliriz.
0: Ama düşünelim mi bunu? Tamam.
1: Çok güzel. Keyifliler. Hatta eskiden röportajımız var. Belki o kayıtta varsa onu da çalabiliriz.
0: Olmaz. Güzel.
1: Ve İstanbul.
0: Bitti.